0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve değerli dostlarımız. Acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz. Teknik yapımda çok sevdiğimiz arkadaşımız Vili Galabov. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Değerli dinleyiciler, bugün çok sevdiğim her

zaman büyük bir mutlulukla ve sevinçle ziyaret ettiğim Rodoplara gideceğiz hep beraber. Daha doğrusu Rodopların incisi Ardino'yu ziyaret edeceğiz. Bulgaristan Radyosu olarak gerek canlı yayınlarda gerek farklı etkinliklerde Ardino'yu her zaman büyük bir sevgiyle, büyük bir merakla ziyaret ediyoruz. Ardino küçük olmasına rağmen son derece güzel, son derece düzgün ve her zaman çiçeklerle süslü bir kasabamızdır. Ve gerçekten görmeye ve ziyaret etmeye değerdir. Eğer sizin de yolunuz oralardan düşerse Ardino'yu ziyaret etmeden geçmeyin. Çünkü insanlarıyla, doğasıyla, güzelliğiyle gerçekten sizi fethedecek. Hatta bu kasabaya aşık olacaksınız. İtiraf etmem gerekiyor ki gittiğim her yerde Ardino'yu örnek olarak veriyorum. Gerek yaşattığı kültürle, gerek sevgili dinleyiciler yaşattığı müziğimizle, Türk folkloruyla Ardino örnek bir kasabamızdır ve her zaman bir örneği teşkil etmiştir. Bugün Ardino'yu ziyaret etmemizin çok güzel bir nedeni var. 10. çalıştayda Ardino folklor grubundan Zülfiye İbrahimova ile tanıştık. Kendisi çok mütevazi, çok güzel bir hanımefendi ve bize Ardino folklor grubunun hikayesini anlatmaya karar verdi, daha doğrusu razılık gösterdi. Biz de seve seve kaydını yaptırdık ve yaptık. Şimdi Ardino'ya eski Ardino folklor grubunu seslendirdiği türküyle varıyoruz. Yeşilim, yeşilim.

Ben Zülfiye İbrahimova, Ardino'dan Türk Folklor Grubu'nun bir üyesiyim. Sayın dinleyiciler, bugün Rodopların kalbinden yeşilin ve tarihin buluştuğu Ardino'dan yükselen çok özel bir sesin hikayesini paylaşmak için sizin huzurunuzdayım. Sunumun başlığı gelenekten geleceğe kadın eliyle yaşayan kültür. Kültür bir toplumun hafızasıdır. Fakat bu hafıza yaşaması için emeğe, nefese, sese ve her şeyden önemlisi onu nesilden nesile aktaracak bir anne şefkatine ihtiyacı vardır. İşte Ardino Rodopska İskra 1921 halk kültür evi çatısı altında faaliyet gösteren Türk folklor grubu tam da bu kutsal misyonu sırtlamış sadece kadınlardan oluşan muazzam bir topluluktur. Değerli dinleyiciler, Ardino'da Türk folklor topluluğun kökleri 1948 yılına uzanıyor. Ünlü Ardino Türk Ansamblı Sayın Hasan Koçoğlu tarafından kurulmuştur bu yılda. İlk profesyonel sanat yönetmeni olan Sayın Angel Gürgiyev liderliğinde topluluk kısa sürede büyük bir popülarite kazanmıştır ve 1964 yılında Sofya'da düzenlenen Sanat Topluluklar Festivali'nde gümüş madalya kazanmıştır ve aynı yılda Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na çıkarak sesini tüm ülkeye duyurmuştur. Ancak dönemin getirdiği zorlu şartlar ve malum olumsuz koşullar sebebiyle koro uzun bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Küllerinden yeniden doğuş ise demokrasi geldiğinde 1992 yılında gerçekleşmiştir. Sayın Selahattin Karabaşev liderliğinde koro yeniden toplanmıştır. Listeli öğrencilerden oluşan koro kısa sürede profesyonel bir seviyeye oluşmuştur. Grup Türkiye'de Ankara'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Dans Festivali'nde birincilik kazanmıştır. Bu süreçte bugünkü Kültür Evi Başkanımız Sayın Yüksel İsmail'in gayreti ve azmi büyüktür. Grubun uzun yıllar yönetmeliğini, müzisyenliğini ve solistliğini yapan Sayın Yüksel İsmail'in Türk müziğini korumak ve yaşatmak için verdiği emekler hala sürüyor. Bu kronolojik tarihin içinde bizim için asıl önem noktası ve bugünkü ruhumuzu oluşturan an 2017 yılıydı. 2017 yılında Sayın Uviye Mutalibova'nın davetiyle ve teşvikiyle toplanan yaklaşık 20 kadın olarak yepyeni bir sayfa açtık. İtiraf etmeliyim ki o güne kadar hiç toplum önünde türkü söylememiştim. Söyleyeceğimi de düşünmemiştim. Benim türkülerle bağım sadece evde.

annemin ve babamın söylediği o eski ezgileri dinlemekten ibarettir. Benim ve gruptaki birçok arkadaşımın bu topluluğa katılma nedeni aslında sadece türkü söylemek de değildi. Bizim asıl amacımız kültürümüze, güzel Türkçemize ve benliğimize, bizim deyimizle Türklüğümüze sahip çıkmaktı. Zaman geçtikçe türkü söylemenin ne kadar büyük bir haz ve heyecan olduğunu, bu gruptaki sosyal paylaşımın, o omuz omuza duruşun ne kadar değerli olduğunu anladık hep beraber. Peki kim bu kadınlar? Sahne arkasında nasıl hayatları var? Hepimiz aslında işinde gücünde, ailesinin başında, toplumda aktif olarak var olan bireyleriz. Aramızda emekli öğretmenler, muhasebeciler, iş kadınları, memurlar var. Hatta hasta bakıcı ve koruyucu aile olarak kutsal bir görev yapan arkadaşlarımız da var. Bizler işimize ve ailemize olan tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirirken bu gruba da zamanımızdan ve emeğimizden fedakarlık ederek alan açıyoruz. Çünkü biz bu davaya ve kültüre gönül vermişiz ve her birimiz kültürün ve dilin koruyucusuyuz. Bizim söylediğimiz Türk-Rumeli halk türklerinden, Türklerinde gurbet var, hasret var, sevda var. Her türküde ayrı bir hikaye var. Seslendirdiğimiz türkülerden bazıları Rodop Dağları, Ardino'nun Pazarı, Meliham, Muşmula, Kadriye, Evreşe Yolları, Lambada Şişesiz Yanmaz mı, Benim Yeleğim gibi, Oy Dağlar, Cevizi Budadılar vesaire.

Son yıllarda Sayın Penka Neşeva Sanat Yönetmenliği'nde grubumuz Rodopların kültürel zenginliğini sadece Ardino meydanında değil, ulusal ve uluslararası arenalarda gururla temsil ediyoruz. Orkestra sanatçılarına da bu başarıda büyük bir payı olduğunu belirtmeyi unutmayalım. 2025 yılında Krumovgrad'da ve Kirkuvu konserlerinden yanı sıra gerçekleştirdiğimiz büyük bir proje oldu. Ardino Belediyesi'nde Türk folklorun popülerleştirmesi adlı proje kapsamında tam 5 büyük sahne performansı sergiledik. Başevo, Kitnitsa ve Borovitsa köylerinde geleneksel şenliklerinde muhteşem konserler yaptık. Köy halkı ve misafirler bizi öyle bir coşkuyla karşıladı ki bizimle birlikte türkü söylediler ve eğlendiler. Sınırları aşarak Türkiye'de, Bursa'da da birkaç gün önce 7 Haziran'da Edirne'de düzenlenen etkinliklerde Türk kültürünü en zarif şekilde temsil etmeye gururunu da yaşadık. Konuşmamı sonlandırırken vurgulamak isterim ki bizim en büyük amacımız ve umudumuz bu mirası geleceğe aktarabilmektir. Bu davanın asıl başarısı gelecekte gençleri de bu gruba dahil edebildiğimiz olur. Umuyorum ki bizden sonraki nesil de bu sesi yaşatır ve gençlerimiz de bu grupta kendi köklerini bulur. Kadın eli değen, anne yüreğiyle beslenen bu kültür yolculuğunda bizi yalnız bırakmayan Kültür Evi Başkanımıza, son dönem Ardino Belediye Başkanlarımıza, tüm kültür severlere ve dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz ilginiz için. Türkülerimizin neşesi ve sıcaklığı hayatınızdan hiç eksik olmasın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, röportajımıza eski Ardino folklor grubunun seslendirdiği Yeşilim Yeşilim türküsüyle başladık. Ardından da röportajın arasında ve röportajın sonunda bugünün Ardino folklor grubunu seslendirdiği ve genellikle her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Ardino günlerinden canlı olarak konserden alınan kayıtları dinlettik. Türkülerden bir tanesi Muşmula, diğeri ise Geline Bak Geline oldu. Ben buradan bir kez daha Zülfiye İbremova'ya teşekkür ederim. Gerek röportaj, gerek efendim gönderdiği kayıtlardan dolayı. Ve değerli dinleyiciler, Ardino, eski Ardino 1960'lı veya 70'li yıllarda, şu anda band elimde olmadığı için tam tarihi söyleyemiyorum. Eski Ardino folklor grubunun bir türküsü daha var bizim arşivimizde. Kale, Kaleye Karşı.

Sevgili dinleyiciler, bugün Ardino'yu ziyaret ediyoruz. Rodopların incisi, güzel şehri Ardino'da Zülfiye İbrahimova bize yardımcı oldu. Ardino folklor grubunun tarihine ışık tuttu. İtiraf etmeliyim ki Ardino folklor grubunun en eski kayıtlarından bir tanesi 1954 yılını gösteriyor. Yani Zülfiye Hanım röportajında Ardino folklor grubunun 1948 yılında kurulduğunu belirtmişti. Demek ki 6 yıl sonra artık bizim radyoda kayıtları varmış. Sevgili dinleyiciler, 2011 yılında ise Ardino'da ilk Türk folkloru festivali düzenlenmişti. Bizler de Sevda Dükancı ile birlikte bu folklor festivalini ziyaret etmiş ve orada sahne alan bütün folklor grupları ve sanatçıları kayda almıştı. Kayıtlarını yıllarca dinlettik. Biliyorsunuz bundan belirli zaman önce 3-4 yıl belki bilgisayarımızda meydana gelen, daha doğrusu Bulgaristan Radyosu'na karşı yapılan hacker saldırısı sonucu bu kayıtlar

kalmadı. Ne yazık ki şu anda mevcut değil. O zaman Kırcalı, Ardino, diğer belediyelerden ve ülkemizin her köşesinden gelen Türk folklor grupları sahne almış ve güzel güzel türkü ve şarkılarını efendim böyle beğeniye sunmuşlardı. Biz de elimizde kayıtlar kalmasa da şimdi Rodopska İskra Halk Kültür Evi nezdindeki folklor grubunun, daha doğrusu Yüksel İsmail'in yönettiği ve solisti olduğu grubun türküleri elimizde. Programımızın sonuna kadar işte Ardino Rodopska İskra folklor grubundan efendim türküleri beğeninize sunacağız. Hep birlikte dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Ardino'yu anlatırken hem bugünkü folklor grubunu hem de Rodovska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki folklor grubunu, solistliğini Yüksel İsmail'in üstlendi. O grubu da oradan da bahsetmek gerekiyor. Ama burada belki perde arkasında kalan müzisyenlerin ustalığı. Her biri gerek kadın folklor grubuyla birlikte gerek de Yüksel İsmail'e eşlik eden müzisyenler de birbirinden çok değerli. Elimde CD var, daha doğrusu yıllar önce Sayın Yüksel İsmail'in gönderdiği CD'den şöyle yazılmıştı: Narodno çitalište Rodovska Iskra 1921 Ardino Türk Folkloru Orkestrası solist Yüksel İsmail ve ne mutlu ki müzisyenlerin teker teker isimleri de burada yazılmış. Çünkü genelde sevgili dinleyiciler, bizler Bulgaristan Radyosu olarak her gün birbirinden güzel türküler dinletiyoruz. Ama o ses sanatçılarına eşlik eden o kadar, yine o kadar kıymetli, o kadar değerli saz ustaları, darbuka ustaları var ve onların isimlerinin de bilinmesi gerekiyor bence. Çünkü her biri bir iz, bir tarih yazmış, bir tarih bırakmış bu ülkemize. Özellikle Bulgaristan Türkleri için çok değerliler. Ve CD'nin üzerinde şöyle yazıyor: orkestra üyeleri Sami Osman klarinet, Nazmi Çavuş klarinet, Ali Emin saz, Cemal Süleyman saz, Beysim Yaşar akordeon, Sevkan Ozan. Sevkan Ozan'ı da bizzat tanıyoruz. Belki grubun en genç üyesi darbuka, Fikri Mahmut darbuka, Hikmet Aliyev kastaneti yazılmış, Ayhan Işık da klavye. Aynı zamanda da bu CD'nin aranjmanını yapan kişidir. Biz buradan solistlere de, burada müzisyenlere de teker teker teşekkür ediyoruz bu kıymetli kayıtlar için. Gerçi her zaman dediğim gibi klavye, yani org olunca müzik, türkü ve şarkılar çok farklı çıkıyor. Bizim eski türkülerimize hiç benzemiyor. Sazla birlikte, darbuka ile birlikte yapılan eserler tabii ki çok farklı. Ama yine de buradan kutluyoruz Rodovska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk Folkloru Orkestrası'nın böyle bir CD'yi yaptığı, hazırladığı ve bize de gönderdiği için. Hadi şimdi Yüksel İsmail'in solistliğini yaptığı bu eserleri dinlemeye devam ediyoruz.

bir şehri türküleriyle, şarkılarıyla anlatan bir programa imza attığımız için çok mutluyuz, çok onurluyuz. Ben buradan arkadaşım Willy Galabov'a teşekkür ederim gösterdiği çabalardan dolayı. Bizler eski Ardino folklor grubundan türküleri dinlettik. Aynı zamanda şimdiki Ardino kadın folklor grubu üyesi Zülfiye İbrahimova'nın anlatımını dinledik. Onun röportajını dikkatinize sunduk. Ve aynı zamanda değerli dinleyiciler, Ardino Yolları adını taşıyan Rodopska İskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk Folklor Orkestrası solistliğini Yüksel İsmail'in yaptığı bu orkestradan eserleri dinlettik ve beğeninize sunduk. Umarım güzel bir program oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gününüz türkülerimiz kadar güzel olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şum Önvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 7 Ağustos 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Dışişleri Bakanlığı'ndan Küba'ya seyahat edilmemesi uyarısı. Fiyatların leva ve avro cinsinden gösterilmesi zorunluluğu sona eriyor. İkinci emeklilik fonu başvuruları 1 Eylül ile 30 Kasım arasında yapılabilecek. Topolovgrad kırsalığında traktör yangına sebebiyet verdi. Vrata Belediyesi sıcak havaya karşı su dağıtıyor. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Küba'daki kriz durumu nedeniyle turistik amaçlı seyahatler dahil olmak üzere ülkeye zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını önemli tavsiye etti. Küba'ya yönelik seyahat risk seviyesinin 4. düzeyde olup kaçınılmaz gereklilik halleri dışında ülke genelindeki seyahatlerin durdurulması anlamına geldiği hatırlatıldı. Küba'daki enerji krizinin giderek derinleşmesi, yakıt sıkıntısı ve ülke genelinde yaşanan kapsamlı elektrik kesintilerinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan aksaklıklar, artan suç riski ve temel ilaç, mal ve hizmetlerdeki kıtlık vatandaşlara yönelik uyarı yapılmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanlığı, adadan ayrılma olanaklarının giderek daha kısıtlı hale geldiği konusunda uyardı. Havana ve Küba'nın diğer şehirlerinden gerçekleştirilen uluslararası uçuşların sayısının da havacılık yakıtı sıkıntısı nedeniyle önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Bulgaristan Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın resmi evroto.bg sayfası üzerinden yapılan açıklamada ürün ve hizmet fiyatlarının hem Bulgar levası hem avro cinsinden çift olarak gösterilmesi uygulamasının 8 Ağustos 2026'da sona ereceği hatırlatıldı. Şimdiye kadar karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla belirtilen fiyatların leva karşılığının 9 Ağustos pazar gününden itibaren etiket, tabela ve kasa fişlerinden kalkması üzerine fiyatlar yalnızca avro cinsinden gösterilecektir. Bununla birlikte satış yapan kişilerin müşterilerinin güvenini kazanmak adına ürün ve hizmet fiyatlarının leva karşılığını göstermeye devam etmeleri için de hiçbir engel bulunmuyor. Fiyatların hem Bulgar levası hem avro cinsinden gösterilmesi zorunluluğu, vatandaşların avroya alışmaları, fiyat değişikliğini daha kolay takip etmeleri ve satıcıların avro cinsinden fiyatları doğru şekilde yuvarlayıp yuvarlamadığını kontrol edebilmeleri için geçen yılın yaz aylarından itibaren getirilmişti. İkinci emeklilik sigortası yaptıran Bulgaristan vatandaşları paralarını yatırırken üstlendikleri riskin tutarını belirleyebilecekler. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren emeklilik şirketleri dinamik, dengeli ve muhafazakar olmak üzere 3 fon seçeneği sunacaklar. Bu yılın 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında sigorta yaptıran vatandaşlar resen yapılan dağıtımı kabul etmedikleri takdirde evrensel emeklilik fonlarını yöneten şirketlere başvuru sunmak yoluyla tercihini belirtebilir. Resen yapılan dağıtıma göre 50 yaş altı olan çalışanların hepsi dinamik fonda. 50 ile 62 yaş arasında olanlar dengeli fonda, emeklilik öncesi yaşta olanlar ise muhafaza

0: kar fonda sigortalı olacak. Emeklilik öncesi grubun farklı tercih yapma hakkı bulunmuyor. Finansal Denetim Komisyonu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada yeni kuralların ikinci ve üçüncü emeklilik ayağında sözüm ona multifonların getirilmesi kapsamında getirildiği belirtildi. Topolovgrad'a bağlı Bulgarska Pulyana köyü kırsalında saman balyaları yapan bir traktör sebebiyet verdiği yangında kül oldu. Dün sabah saatlerinde çıkan ve yangındaki geniş yapraklı ormana sıçrayarak yer örtüsü yangınına dönüşen alevler kontrol altına alındı. Konuyla ilgili ayrıntıları Benere muhabiri Zivka Todorova aktardı. Olay yerine sevk edilen 7 itfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı. 60 dekar kadar kuru ot ve çalılıklar yandı. İtfaiye Güvenliği Haskovo Müdürü Kıdemli Komiser Mitko Çakalov çiftçilere seslenerek yangın tehlikesinin yüksek olduğu bu mevsimde güvenlik kurallarına uymaları çağrısında bulundu ve şöyle konuştu. Söndürülmemiş sigara atılmamalı. Özellikle tarla ve ormanlara yakın dışarıda ateş yakılmamalı. Ve kışlıklar sadece bu amaca ayrılan yerlerde yapılmalı sözlerini kullandı. Yangın Güvenliği Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca 10 Temmuz ile 1 Eylül arasındaki dönemde saat 09 ile saat 3 arasındaki zaman aralığında çiftçilerin ot biçme ve makine ile temizleme ve mantlama işlemini yapmamaları uyarısı da yapıldı. Bulgaristan'ın batısında yer alan 8 ilde tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklığından dolayı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vratsa'da şehir hastanesinin ve en büyük semt olan Dubnica'daki posta şubesi önünde dün olduğu gibi bugün de saat 10 ile saat 12 arasında vatandaşlara ücretsiz maden suyu dağıtıldı. Posta şubesinin önünde emekli aylığını almaya gelen çok sayıda yaşlı bir araya geldi. Benere Vrata muhabiri Iva Antonova'ya konuşan paramedik Peter İliyev, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde sağlık problemlerinin önlenmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
1: Pijte достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да.
0: Yeterli miktarda su için. Hidratasyon güneş çarpmasına karşı kilit önem taşıyor. Sıcaktan mümkün olduğunca korunmak gerekir. Dışarıdaysanız gölgede durun, şapka takın. Serinlemek de son derece önemlidir dedi paramedik Peter İliyev. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye ile sınırdaki ana hudut kapısı Kapitan Andreevo'da Bulgaristan'a giriş ve ülkeden çıkış yapan binek araç trafiğinin yoğun olduğu belirtildi. Geri kalan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği belirtildi. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması halinde saat 13'ten sonra karayolları ve otobanların bazı bölümlerinde 20 ton üzeri kamyon trafiğine geçici kısıtlamaların getirilebileceği bilgisi aktarıldı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma tarafından son 24 saatte toplam 134 yangının söndürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Trafik polisi son bir günde ülkede meydana gelen 18 ağır trafik kazasında bir kişinin hayatını yitirdiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Hava durumu. Yarın tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklığından dolayı 12 ilde turuncu kodlu uyarı geçerli olacak. Cumartesi sabahı en düşük hava sıcaklığı 16 ile 22 derece arasında.

hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 33 ila 38 derece arasında olacak. Karadeniz'de öğleden sonra bulutlu ve yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 25-26 derece olacak. Dağlık yerlerde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise bulutlu ve kısa süreli gök gürültülü yağışlı hava etkisini gösterecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 27-2000 metrelerde 19 derece olacak. Pazar günü hava durumunda önemli değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Bu programımızı özellikle İslam'ın manevi değerlerinden, manevi ilkelerinden biri olan havf konusuna tahsis edeceğiz. Havf, korku demek, korku konusuna. Korku İslam'da nasıl ele alınıyor? Tabii bir manevi bir özellik, manevi bir eylem korku. Bu psikoloji açısından, felsefe açısından, farklı ilim dalları açısından değerlendirilen, ele alınan bir kavram. Ancak İslam dini havf konusuna nasıl yaklaşıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bu konu geçiyor, korku. Özellikle de havf dediğimiz, yani çünkü korkunun da farklı boyutları var, farklı çeşitleri var. Bunlar üzerine kısaca belki duracağız ama daha ziyade, yani İslam'ın havf kavramı etrafında, korku kavramı etrafında nasıl bir düşünceye sahip olduğu, nasıl bir yapı oluşturduğunu görmeye çalışacağız. Tabii bunu ele alırken özellikle tasavvufi yorumlara da değinmeye çalışacağız. Çünkü bu konu İslami ilimlerden birisi olan tasavvufun hem de sadece kal ilmi değil, yani yazılan, çizilen, öğrenilen bir hal ilmi, yaşanılan bir ilim olan tasavvuf tarafından da geniş bir şekilde ele alınmış bir konu. Onun için bugün sizlerle bu konuyu ele alacağız ki bir dahaki programımızda da Allah nasip ederse reca konusunu, ümit, yani bir korku var, bir de ümit var. Zaten hep söylediğimiz bir şey var. Müslüman korku ile ümit arasında yaşayan insandır. Ve biz bu programımızda havfı, bir dahaki programımızda da recayı. Yani önce korkuyu sonra da ümidi ele alacağız.

Kıymetli dinleyiciler, İslam dini orta yolu takip eden, orta yolu çizen bir dindir, bir nizamdır. İnsanın hayatını orta yolda, dengeli bir şekilde yürütmesini, sürdürmesini ister dinimiz. Onun için İslami esaslara baktığımızda bunların hepsinin şöyle bir orta yol, bir denge unsurunu gözeterek orta yolda insanı yürümesini sağlayan kurallar olduğunu görüyoruz. İslami hükümler bu yöndedir. Bu anlayış çerçevesinde Müslümanın ve ümmet olarak da Müslümanların orta halli bir ümmet, Müslümanın orta yolda giden bir Müslüman insan oluşu son derece önemlidir. Bu bağlamda Müslümanın korkuyla ümit arasında da orta yolu tercih etmesi gerekmektedir. Yani birçok konuda olduğu gibi ne aşırı bir korku ne aşırı bir ümit. Orta yolu izlemek gerekir. Nitekim İslam büyükleri korkuyla ümidi Müslümanın iki kanadına, kuşun iki kanadına, yani Müslümanı da kurtaracak olan, Müslümanı uçuracak olan, göklere çıkaracak olan iki kanada benzetmektedirler. Bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Bugün dediğim gibi bu programımızda korku konusunu, özellikle de havf, Kur'an-ı Kerim'deki havf kelimesiyle ifade edilen korku

kuyu ele alacağız. Çünkü dediğim gibi farklı kelimeler var. Bunları biz korku anlamında yine kullanıyoruz. Mesela takva Allah korkusudur. Haşyet, rehbet, heybet vesaire buna benzer kavramlar var. Özellikle havf konusunun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ çok önemli bir ayet-i kerime. Elbette ki bütün ayet-i kerimeler önemli ama bu ayet-i kerime çok özeldir. Yani Müslümanların sıfatlarını anlatır, Allah dostlarının sıfatlarını, Allah'ın koruması altında olan Müslümanların sıfatlarını anlatır ve onlar da korku yok der Cenab-ı Allah. وَلَا خَوْفٌ onlar için korku yok. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ onlar asla hüzünlenmezler, üzüntüye düşmezler. Bu korkudan söz ediyoruz. İslam'ın önemli bir manevi ilkesi olan havf dediğimiz, havf adı verilen korkudan söz ediyoruz. Şimdi tabii ki havf korku anlamına geliyor dedi. Kelime anlamı itibariyle sözlüğe baktığımızda havfun karşısında korku, endişe. Endişe aslında Farsça bir kelimedir. Endişelenmek, endişe aslında düşünce anlamına gelir Farsça'da. Düşünmek. Bu düşünmek ama bir işte telaşlı bir düşünce olunca orada bir korkunun da olduğunu biz görüyoruz. Onun için havf hem korku hem endişe hem de gelecek hakkında kaygı duyma anlamına geliyor. Yani aslında korkular genelde gelecekle ilgilidir. Yani şu anda belki bir karşınızda birden birisi çıktığında korkarsınız. O bir var ama bir de gelecekle ilgili endişelerimiz, gelecekle ilgili kaygılarımız söz konusu vardır. Bunlar işte bizim korkularımızı oluşturuyor. Korkumuzun temelinde bunlar yatıyor bir anlamda. Ancak korku kavramını yani havf kavramını bir de özellikle tasavvuf büyüklerinden dinlediğimizde, tasavvuf alimlerinden dinlediğimizde onun farklı boyutlarını görüyoruz. Mesela İslam dininde de İslam dininin kavramıdır bu ve İslam'ın tasavvufi boyutu yani işin biraz daha derinliğine girmek. Hani tasavvuf dediğimizde şöyle çok farklı bir şey anlamayalım. Tasavvuf, hani bir ceviz düşünün. Cevizin kabı İslam'ın bütün ahkamıysa, zahir dediğimiz, onun içi, içindeki yediğimiz o ceviz batınıdır. Yani tasavvuf odur. Dışı İslam'ın diğer hükümleridir, şeriat dediğimiz. İçi ise artık tasavvuftur, batın, cevizin içi. Yani biz şu anda biraz cevizin içine bakacak olursak havf kavramında Allah'ın azabından yani gelecekle ilgili bize bir acıklı bir azap vermesinden korkmak. Allah'ın öfkesinden, gazabından. Çünkü Allah gazaplıdır. Gazap sahibidir, öfkelidir ve insana kızdığında, gazaplandığında insana bir takım acılar yaşatabilir. Bu da insanın yaptıkları sonucunda. Yoksa Cenab-ı Allah'ın kuluna yaşatacağı bir şeyden dolayı değil. İşte bundan, kulun kusurlarından dolayı ilahi huzura çıktığında mahcup olmaktan korkmasıdır. Bakın üç tane nokta saydık. Bir, Allah'ın azabından korkmak. İkincisi, Allah'ın öfkesinden, gazabından korkmak. Bu korkuyu tabii şunu da hemen belirtelim. Bakın Cenab-ı Allah'ın bir azabı var ama aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın güzel mükafatları da var. Cennet var. Allah'ın gazabı var, öfkesi var ama aynı zamanda rahmeti de var. Ve rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor Cenab-ı Allah. Bununla birlikte üçüncü nokta ise bir kul işlediği kusurlardan dolayı Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup duruma düşmekten korkmasıdır. Bu son derece önemli. Şimdi ateşi gördüğünde herkes korkar. Veya karşısında öfkeli birisini gördüğünde

herkes korkar. İçinde bir korku duygusu uyanır. İşte insanın vücudu bir takım şeyler salgılamaya, hormonlar salgılamaya başlar ve o korku oluşur. Karşınıza birden bir aslan çıktığında elbette ki korkarsınız veya bir ateşle karşı karşıya geldiğinizde parmağınızı ateşe yaklaştırdığınızda korkarsınız. Ama bunun daha olgunlaşmış bir hali, yani korkunun, işte burada tasavvufi boyutu görüyoruz. Tasavvufi boyutta insanın Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup olmaktan korkması. Mahcup olmaktan, yani utanacak, boyunu eğecek, alnını dik tutamayacak bir konuma gelmekten korkmasıdır. Bu da son derece önemli bir özelliktir. Yani asıl havf, tasavvufun bize öğrettiği o havf da budur. Yani bu dünyada öyle yaşamamız gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda utanmaktan korkmayalım. Yani içimiz dışımız bir olsun, şeffaf olalım. Bu bakımdan havf kavramı, korku kavramı son derece önemli bir anlam taşıyor değerli dinleyiciler bizim hayatımızda. Aynı zamanda havf, korku bizi, yani Müslümanları günahlardan uzaklaştıran ve ibadete teşvik eden, ibadete yönlendiren, ibadet yapmamızı sağlayan son derece önemli bir duygudur. Onun için bizler olabildiğince bu duygumuzu, bu özelliğimizi beslememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da farklı yolları var tabii ki. Özellikle Allah korkusunun, bizde havfun, yani korkunun, yani Allah'tan korkma duygusunun güçlenmesi için olabildiğince yine ibadetlere dönmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma gayreti içerisine girmemiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor bizlere. Kur'an-ı Kerim okunduğunda tüyleri ürperir diyor müminlerin özelliklerini anlatırken. Yani orada bir korkudan, bir heybetten, haşiyetten, korkunun farklı boyutlarından dolayı insanda bir ürperti meydana gelir, kalbi titrer, vücudu sarsılır. Sadece vücudu değil, manevi dünyasında bir takım titreşimler olur.

Değerli dinleyiciler, Kur'ani bir ifade olan havf kavramından, korkudan söz ediyoruz. İslami bir manevi ilke, manevi bir değer olduğunu ifade ettik. İslami ise eğer, Kur'ani ise eğer, Kur'an-ı Kerim'in bu konuda söylediklerine bir kulak vermemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de havf kelimesi farklı türevleriyle, yani farklı kelimeler içerisinde, fiiller içerisinde, isimler içerisinde, sıfatlar içerisinde birçok defa geçiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah korkusunun gerçek müminlerin temel özelliklerinden, ana sıfatlarından biri olduğunu görüyoruz. Müminlerin Allah'tan korktuğuna dair ayetlerde birçok verileri, bilgileri buluyoruz. Aynı zamanda Allah korkusu, yani havf dediğimiz korku, Cenab-ı Allah'ın bizleri ulaştırmak istediği takva derecesinin oluşmasında da veya takva derecesine ulaşmamızda da son derece önemli bir etkendir. Yani Kur'an-ı Kerim bizlere bu hususlarda birçok hatırlatmalarda bulunuyor. Başta ifade ettiğim ayet-i kerimede işte Allah'ın koruması altında olan, yani Allah'ın dostları, evliyaullah, Allah'ın sevdiği kullar için korku yoktur. Onlar için üzüntü yoktur. Bu ayet-i kerimelerden biridir. Ama mesela başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bizlere şöyle buyurur. Ali İmran suresinde geçen bir ayet-i kerime 175. ayetinde اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ. Muhakkak ki bu şeytan, diyor Cenab-ı Allah, muhakkak ki bu şeytan dostlarını korkutur. Şeytanın dostları var. Şeytanın yolundan gidenler, şeytanın adımlarını izleyenler, şeytanın dostlarıdır. Ve şeytanın dostları olmasının sebebi de onları korkutmasıdır aslında şeytan. Bir şekilde kalplerine onların bir takım korkular saçar. Korku tohumları eker ve ondan dolayı da insan ondan sonra şeytanın peşinden gider ve onun dostu olur. Ne kadar dostu olursa, tırnak içerisinde dostu diyoruz. Bakın, çünkü Cenab-ı Allah bize açıkça uyarıyor. Muhakkak ki, diyor, şüpheniz olmasın, bu kör şeytan dostlarını korkutur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Siz, diyor, onlardan korkmayın ve inanıyorsanız sadece benden korkun. Çünkü şeytanın korkuları gerçek korkular, gerçekleşebilecek korku şeylerle ilgili değildir değerli dinleyiciler. Şeytan sadece insanı yanıltır. Yanıltır ve fısıldar bir takım korkuları kalbimize yerleştirir. Oysa asıl korkulacak olan Cenab-ı Allah'tır. Ve Cenab-ı Allah'tan korkmamıza sebep olan şey ise az önce ifade ettik. Onun azabı, onun gazabı ve onun celal sıfatları. Çünkü Cenab-ı Allah'ın, biliyorsunuz, bir celal sıfatları veya celali isimleri, bir de cemali sıfatları ve isimleri var. Celali sıfatlar işte kahhar olması, şedidül şiddetli bir şekilde intikam alıcı olması, cebbar olması vesaire vesaire, birçok isimler sayılabilir. Bunlar insanın aslında kendisine çeki düzen vermesini sağlayan Cenab-ı Allah'ın özellikleridir. Bunlardan dolayı biz korkmamız gerekiyor Cenab-ı Allah'tan. Yoksa şeytanın korkuttuğu şeyler geçici bir takım şeylerle korkutur. Mesela ne der? İşte aç kalacaksın der. Sen İlkesiz davran, işte sen işte şöyle yalan söyle ki işte işinden uzaklaştırılmayasın, veya işte hırsızlık yap ki sen işte aç kalmayasın gibi, helalden uzaklaş ki
sen ya aksi takdirde zor durumda kalırsın vesaire. Sen değil de işte çocukların şöyle olur vesaire vesaire. Bunlar şeytanın bizlere fısıldadığı şeylerdir. Bunlar aslında gerçekçi şeyler değildir. Çünkü insana rızkı veren, insana hayatını bahşeden, insana hayatını nasıl güzel bir şekilde sürdüreceğini sağlayan, hepsini sağlayan Cenab-ı Allah'tır. Razzak olan Allah'tır. İşte Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Şeytan insanlara fısıldıyor ve insanlar Allah açlık korkusundan dolayı çocuklarının rızkıyla ilgili, gelecekle ilgili bir takım endişe ve kaygılardan dolayı çocuklarını öldürdüklerini veya işte çocukların daha ana rahmindeyken yok ettiklerini vesaire bizlere bildiriyor. Bunlar aslında insanın yanılgılarıdır. İşte kaygılardan, endişelerden doğan bir takım yanılgılardır. Esas korkulacak olan Allah'tır. Onun için Cenab-ı Allah bize eğer inanıyorsanız benden korkun diyor. Diğerlerinden korkmanıza gerek yok. İşte Kur'an bize böyle bir korku sahibi olmamızı istiyor. Ayrıca şunu da Kur'an-ı Kerim'de biz görüyoruz. Farklı peygamberleri hayatlarından Cenab-ı Allah bizlere onların nasıl bir korku taşıdıklarını, nelerden korktuklarını, nasıl korktuklarını bizlere ifade ediyor. Ve biz örnek olarak onları almamız gerekiyor. Bazen tabii olumsuz örnekleri de gösteriyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bazı insanların işte mesela bir yere kadar sihirbazların Firavun'dan korktuklarını ama Cenab-ı Allah'a gerçek anlamıyla inandıklarında tam bir

imanla Cenab-ı Allah'a inandıklarında o korkuların gittiğini bizlere Cenab-ı Allah anlatıyor. Hani Firavun sihirbazlara, büyücülere ne diyor? Sizin ellerinizi, kollarınızı çapraz keserim. Buna rağmen onlar Allah'a inandıkları için Firavun'dan korkmuyorlar ve hakikati söylemekten de çekinmiyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bize korku duygusunu nasıl besleyeceğimizi ve hangi özelliklere sahip bir korkuya sahip olacağımızı da farklı örneklerle anlatıyor değerli dinleyiciler.

Kıymetli dinleyiciler, Kur'ani bir kavram olan havf kelimesini, onun içeriğini, bir özelliklerini biraz konuştuktan sonra, özellikle de Kur'an-ı Kerim'de hangi şekilde kullanıldığı üzerinde kısaca durduktan sonra, çünkü çok geniş bir konu bu, özellikle Kur'an'da da birçok yerde geçen bir kavram olması hasebiyle, kısaca üzerinden geçtikten sonra bir de İslam'ın diğer kaynağı olan, ikinci kaynağı olan Peygamber Efendimiz'in hadislerine de biraz göz atmamız gerekiyor. Şimdi bu konuda birçok hadisi şerifin olduğunu görüyoruz yine. Havfla ilgili, korkuyla ilgili birçok hadisi şerifin, yani Peygamber Efendimiz'in dilinden dökülen sözlerin olduğunu, mübarek inci tanelerin olduğunu biz görüyoruz. Bunlara genel olarak baktığımızda biz şunu görüyoruz. Bir kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Allah'ı en iyi tanıyan kişinin ondan en çok korkan kişi olduğunu anlıyoruz. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor? Allah'tan en çok korkanlar onu ilim sahipleridir. İlim sahipleri Allah'tan en çok korkarlar. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü bilgisiz insan da korkar. Ama bilgisiz insanın korkusu farklı bir korkudur. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Bilgili insan, bilgisi sonucunda bir korku duygusu oluşan insanın korkusu tamamen farklı bir şeydir. Ya az önce ifade ettik ya, bir arslandan korkmak var, bir de Cenab-ı Allah'ın huzurunda mahcup olmaktan korkmak var. Bunlar ikisi tamamen farklı şeyler. Birisi, karşınızda bir kabadayı var, gelirse size bir tane patlatırsa gözünüzü kaşınızı yaracak, ondan korkmak var. Bir de çok değerli bir insan var karşınızda, onun huzurunda ayıp işlemekten çekinmek, korkmak var. Yani bunlar ikisi farklı boyutlar. İnsanın iç dünyasında farklı mekanizmaların çalışması, farklı merkezlerin harekete geçmesi sonucunda ortaya çıkan korkular bunlar. Onun için Peygamber Efendimiz, hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamber Efendimiz Allah'tan en çok korkanların bilgi sahiplerinin edindikleri derin bilgiler sonucunda daha fazla korktuklarını bizlere ifade ediyor. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz bazı hadislerinde de sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim buyurarak, bunun ayrı bir özellik, peygamberlerin ayrı bir özelliğinin olduğunu biz anlıyoruz. Nitekim zaten peygamberler için, bizim için, daha doğrusu bizim için var olan bazı peygamperdeler, yani hakikatin, gerçeğin önünde duran bazı perdeler, bizim için ortaya konmuş bazı perdeler peygamberler için söz konusu değildir. Onun için onlar hakikati daha yalın bir şekilde, daha net bir şekilde görüyorlar ve buna daha derin bir şekilde inanıyorlar. Onun için de Cenab-ı Allah'tan bizden daha çok korkmaları çok doğal bir şeydir. Hani Peygamber Efendimiz mesela bir hadis-i şeriflerinde ne diyor? Eğer benim bildiklerimi siz bilseniz, Cenab-ı Allah korkunuzdan dolayı, Cenab-ı Allah'tan korkudan dolayı çok ağlar, az gülerdiniz. Yani düşünün, Peygamber Efendimiz neler biliyor ve biz ne kadarını biliyoruz. İşte bizim korkumuz da o ölçüde, ama işte biz o Cenab-ı Allah'tan karşı olan o

0: korkuyu biraz daha beslememiz, biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizi koruyacak bir korkudur. Bizi yok edecek bir korku değildir. Yine şunu hatırlatalım. Peygamber Efendimiz bizlere korkudan söz ederken özellikle günahlardan sakınmanın temelinde de Allah korkusunun bulunduğunu ifade ediyor. Allah'tan korkmazsa insan, o artık istediğini yapar. O serbesttir. Yani bir anlamda Allah korusun. Onun için Peygamber Efendimizin söylediklerine biraz kulak vermemiz gerekiyor. Bu bağlamda Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez buyuruyor. Bakın dikkat edin. Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, insanın Allah korkusu taşıdığının alametlerinden birisi gözyaşı dökmesidir. Allah korkusuyla gözyaşı dökmesi. Hani birisinin korkusuyla değil. Tek başınayız ve Allah için gözyaşı döküyoruz. İşte böyle bir kişi sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez diyor. Sağılmış süt memeye dönmez. Yani bu şu anlamda da veciz bir ifadedir. Yani Allah için gözyaşı döken kişi cehenneme girmez. Çünkü onun o gözyaşı cehennemde büyür büyür, çoğalır çoğalır, o cehennemin ateşini söndürür gerekirse. Ve diğer yani bu bizim için son derece önemli bir müjdedir. Eğer bizde Allah korkusu varsa ve bundan dolayı gözyaşı dökebiliyorsak ne mutlu bizlere. Cennetin kapıları bize aralanıyor demektir.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Kıymetli dinleyiciler, havf konusunu konuşuyoruz. Havf konusunu konuşurken, yani korku, özellikle de Allah korkusu söz konusu olduğunda, bu bir ümitsizlik değildir. Kulluğu canlı tutan bir bilinçtir. Buna dikkat edin. Altını çiziyorum. Korku ümitsizlik değil. Çünkü aşırı bir korku olursa bu insanı ümitsizliğe sevk eder. Ümitsizlik de insanı batıran, bitiren şeydir. Bu kulluğu canlı tutan bilinçtir. Onun için dedik başta bunu reca ile, daha sonraki programda konuşacağımız reca ile, ümit ile birlikte götürmemiz gerekiyor. Şimdi bir iki hususa daha değinerek, özellikle de tasavvuf büyüklerinden korku ile ilgili bir iki, havf ile ilgili bir iki hususu değinerek bu programımızı tamamlayacağız. Risale-i Kuşeyri'sinde, Kuşeyri

adlı mutasavvufumuz çok güzel böyle kavramları ele alıyor. Orada tasavvufi kavramları, yani İslami manevi kavramları, değerleri, ilkeleri ele alırken orada havf ile ilgili Ebu Ali Eddekkak rahmetullahi aleyh'ten bir şey naklediyor. Diyor ki o, korkunun mertebeleri vardır. Hani birkaç mertebededir korku. Havf, haşyet ve heybet. Üç mertebeden bahsediyor. Bunlardan havf, bizim konumuz olan havf, aslında hepsi korku demektir. İmanın şartı ve muktezasındandır. Yani insanda havf denilen, havf derecesinde bir korku olmazsa onun imanından şüphelenmek gerekir. Çünkü imanın hem şartı hem de gereğidir. Kur'an-ı Kerim'deki eğer inanmıyorsanız benden korkun ayeti kerimesi de buna işarettir diyor. Haşyet kavramı ise, yani havfın ikinci mertebesi, bu ise ilmin şartlarındandır diyor Ebu Ali Eddekkak Hazretleri. İlmin şartlarından. Birincisi imanın, ikincisi ise ilmin. Bunun işareti de diyor, Allah'tan ancak bilgili olanlar, ilim sahipleri korkar. Şimdi bir insanda eğer, haşyet yoksa, onun, yani haşyet derecesinde bir korku yoksa, Allah korkusu yoksa, onun ilminden söz etmek de anlamsızdır. Çünkü o, onun temel şartı olan haşyeti taşımamaktadır. Ona sahip değildir. Diğer kavram ise heybettir. Heybet de diyor marifetin şartındandır. Allah kendisinden sakınmanızı emretmektedir. Ayet-i kerimesi buna işaret etmektedir. Yani marifet, yani insanın marifetullah derecesine ulaşabilmesi için işte bir heybet olması gerekiyor. Yani bir korku olması gerekiyor. Heybet denilen korku olmazsa insanda, yani Allah'ın emrine uymamış olur. Dolayısıyla da marifet şartını da taşımaz insan. Marifetullah'a da ulaşamaz. Dolayısıyla dünyadaki kulluk vazifesini de güzel bir şekilde yerine getiremez. Şunu da hatırlayın. Peygamber Efendimiz'e atfedilen bir sözde bir hadis olduğu rivayet edilen, farklı görüşler de var ama bu sözde şöyle: Rasul hikmeti mehatifetullah, birçok yere konulan böyle hat şeklinde, levha şeklinde, Rasul hikmeti mehafetullah, hikmetin başı Allah korkusudur. Yani insanın marifet sahibi olabilmesi için, hikmet sahibi, yani bilgiden öte, ilimden öte bir hikmete ulaşabilmesi için muhakkak Allah korkusu olması gerekiyor. İşte bu Allah korkusuna sahip olan insan birçok kazanımlar elde etmektedir. Bir kere korkutuğu zaman, Allah korkusu olduğu zaman ümitsizlikten, Allah korkusu olursa insanda o günahlardan uzaklaşır, ibadet şuuru güçlenir, takvası artar ve takva derecesine yükselir ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap bilinci canlı olur ve ama aynı zamanda Allah korkusuna sahip olan insan bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın rahmetine yönelmeyi de bilir. Çünkü Cenab-ı Allah ona o rahmet kapısını da açar. Bakın burada bir tezat gibi gözüken, yani bir taraftan korku ama rahmet kapısını açıyor. Bunun üzerine de ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor ki mümin olarak biz bir taraftan korkarken Allah Teala'dan, diğer taraftan da reca ile, ümit ile yaşayan kimseler olarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Cenab-ı Allah'ın azabından korkarken onun rahmetinden de asla ümidimizi kesmemeliyiz diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Dışişleri Bakanlığı'ndan Küba'ya seyahat edilmemesi uyarısı. Fiyatların leva ve avro cinsinden gösterilmesi zorunluluğu sona eriyor. İkinci emeklilik fonu başvuruları 1 Eylül ile 30 Kasım arasında yapılabilecek. Topolovgrad kırsalında traktör yangına sebebiyet verdi. Vrata Belediyesi sıcak havaya karşı su dağıtıyor. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Küba'daki kriz durumu nedeniyle turistik amaçlı seyahatler dahil olmak üzere ülkeye zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını önemli tavsiye etti. Küba'ya yönelik seyahat risk seviyesinin 4. düzeyde olup kaçınılmaz gereklilik halleri dışında ülke genelindeki seyahatlerin durdurulması anlamına geldiği hatırlatıldı. Küba'daki

0: enerji krizinin giderek derinleşmesi, yakıt sıkıntısı ve ülke genelinde yaşanan kapsamlı elektrik kesintilerinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan aksaklıklar, artan suç riski ve temel ilaç, mal ve hizmetlerdeki kıtlık vatandaşlara yönelik uyarı yapılmasına sebep oldu. Dışişleri Bakanlığı, adadan ayrılma olanaklarının giderek daha kısıtlı hale geldiği konusunda uyardı. Havana ve Küba'nın diğer şehirlerinden gerçekleştirilen uluslararası uçuşların sayısının da havacılık yakıtı sıkıntısı nedeniyle önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Bulgaristan Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın resmi evroto.bg sayfası üzerinden yapılan açıklamada ürün ve hizmet fiyatlarının hem Bulgar levası hem avro cinsinden çift olarak gösterilmesi uygulamasının 8 Ağustos 2026'da sona ereceği hatırlatıldı. Şimdiye kadar karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla belirtilen fiyatların leva karşılığının 9 Ağustos pazar gününden itibaren etiket, tabela ve kasa fişlerinden kalkması üzerine fiyatlar yalnızca avro cinsinden gösterilecektir. Bununla birlikte satış yapan kişilerin müşterilerinin güvenini kazanmak adına ürün ve hizmet fiyatlarının leva karşılığını göstermeye devam etmeleri için de hiçbir engel bulunmuyor. Fiyatların hem Bulgar levası hem avro cinsinden gösterilmesi zorunluluğu, vatandaşların avroya alışmaları, fiyat değişikliğini daha kolay takip etmeleri ve satıcıların avro cinsinden fiyatları doğru şekilde yuvarlayıp yuvarlamadığını kontrol edebilmeleri için geçen yılın yaz aylarından itibaren getirilmişti. İkinci emeklilik sigortası yaptıran Bulgaristan vatandaşları paralarını yatırırken üstlendikleri riskin tutarını belirleyebilecekler. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren emeklilik şirketleri dinamik, dengeli ve muhafazakar olmak üzere 3 fon seçeneği sunacaklar. Bu yılın 1 Eylül ile 30 Kasım tarihleri arasında sigorta yaptıran vatandaşlar resen yapılan dağıtımı kabul etmedikleri takdirde evrensel emeklilik fonlarını yöneten şirketlere başvuru sunmak yoluyla tercihini belirtebilir. Resen yapılan dağıtıma göre 50 yaş altı olan çalışanların hepsi dinamik fonda. 50 ile 62 yaş arasında olanlar dengeli fonda, emeklilik öncesi yaşta olanlar ise muhafazakar fonda sigortalı olacak. Emeklilik öncesi grubun farklı tercih yapma hakkı bulunmuyor. Finansal Denetim Komisyonu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada yeni kuralların ikinci ve üçüncü emeklilik ayağında sözüm ona multifonların getirilmesi kapsamında getirildiği belirtildi. Nova TV'ye konuşan Enerji Bakanı Iva Petrova, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin mevcut seviyede kalması halinde Kozloduy Nükleer Elektrik Santrali'nin 1,5 hafta daha sorunsuz çalışabileceğini açıkladı. Nükleer santralle ilgili durumu zorlu ve dinamik olarak nitelendiren Petrova, santralin şu anda sorunsuz çalıştığını kaydetti. Enerji Bakanı, Bulgaristan enerji sisteminin nükleer santralde zorunlu bir kapanma veya faaliyet azalması durumunda gerekli miktarlarda elektriği sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Petrova'ya göre bu bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor. Bulgaristan'dan bölgeye günde 32 bin megawattın üzerinde rekor elektrik ihracatı konusunda ise bakan, bunun bölgedeki durum ve ülkenin iyi bölgesel bağlantısallığından kaynaklandığını bildirdi. BTA'nın haberine göre devlet şirketleri Bulgargaz ile Türk şirketi BOTAŞ arasındaki sözleşme konusuna değinen Enerji Bakanı Iva Petrova, aralarında varılan protokolün iki ticari şirket arasında yapılan bir anlaşma olduğunu ve gizli nitelikte olduğu için kamuoyuna açıklanamayacağını belirtti. BTA'nın bildirdiği üzere Eurostat'ın yayımladığı son verilere göre Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ekonomisindeki payı 2025 yılında %0,6'ya ulaştı. Söz konusu oran ülkeyi gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü bakımından Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 19. sıraya taşıdı. Bulgaristan ekonomisi 2007 yılında Avrupa Birliği'ne katılmasının ardından birlik ekonomisindeki payını istikrarlı biçimde arttırdı. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ekonomisindeki payı 2007 yılında %0,3 seviyesindeyken 18 yıl içinde 2 katına çıktı. Nominal verilere göre Bulgaristan'ın ekonomisi 2007 yılında 32,46 milyar avro seviyesindeyken 2025 yılında yaklaşık 116,02 milyar avroya yükseldi. Yani %257,4 oranında büyüdü. Aynı dönemde Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılası ise 10,8 trilyon avrodan yaklaşık 18,8 trilyon avroya çıkarak %74,1 oranında artış gösterdi. Eurostat verileri 2007 ile 2025 döneminde Bulgaristan ekonomisinin Avrupa Birliği ekonomisine kıyasla yaklaşık 3,5 kat daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Bulgaristan'ın batısında yer alan 8 ilde tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklığından dolayı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vratsa'da şehir hastanesinin ve en büyük semt olan Dubnica'daki posta şubesi önünde dün olduğu gibi bugün de saat 10 ile saat 12 arasında vatandaşlara ücretsiz maden suyu dağıtıldı. Posta şubesinin önünde emekli aylığını almaya gelen çok sayıda yaşlı bir araya geldi. Vrata muhabiri Iva Antonova'ya konuşan paramedik Peter Iliev, sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde sağlık problemlerinin önlenmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
1: Pijte достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да.
0: Yeterli miktarda su için. Hidratasyon güneş çarpmasına karşı kilit önem taşıyor. Sıcaktan mümkün olduğunca korunmak gerekir. Dışarıdaysanız gölgede durun, şapka takın. Serinlemek de son derece önemlidir dedi paramedik Peter Iliev. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye ile sınırdaki ana hudut kapısı Kapitan Andreevo'da Bulgaristan'a giriş ve ülkeden çıkış yapan binek araç trafiğinin yoğun olduğu belirtildi. Geri kalan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği belirtildi. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması halinde saat 13'ten sonra karayolları ve otobanların bazı bölümlerinde 20 ton üzeri kamyon trafiğine geçici kısıtlamaların getirilebileceği bilgisi aktarıldı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma tarafından son 24 saatte toplam 134 yangının söndürüldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Trafik polisi son bir günde ülkede meydana gelen 18 ağır trafik kazasında bir kişinin hayatını yitirdiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

0: hayatını yitirdiğini, 22 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Hava durumu. Yarın tehlikeli derecede yüksek hava sıcaklığından dolayı 12 ilde turuncu kodlu uyarı geçerli olacak. Cumartesi sabahı en düşük hava sıcaklığı 16 ile 22 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 16 derece olacak. Gün içinde güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra çoğu bölgede bulutlu ve yağışlı hava görülecek. Ülkenin batısı, kuzeyi ve ücra doğu bölgelerinde yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Kuzey ve kuzeydoğudan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 33 ila 38 derece arasında olacak. Karadeniz'de öğleden sonra bulutlu ve yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 32 derece arasında değişecek. Deniz suyu sıcaklığı ise 25-26 derece olacak. Dağlık yerlerde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra ise bulutlu ve kısa süreli gök gürültülü yağışlı hava etkisini gösterecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 27, 2000 metrelerde 19 derece olacak. Pazar günü hava durumunda önemli değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Desislava Şapkarova ile çalışıyoruz ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda Bulgaristan'da gündemden kısa kısa gelişmelerle devam edeceğiz. 8 Ağustos itibarıyla bıldırcın, üveyi, kumru, tahtalı ve bazı çulluk türleri için av sezonu resmen açılacak. Öte yandan Gorna ve Dolna Orahovica'daki müzeler Ağustos ayı boyunca düzenledikleri aile cumartesileri etkinliğiyle çocukları ve aileleri tarih, sanat ve geleneksel el sanatlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Doğada ise sonbaharın ilk işaretleri görülmeye başladı. Neden mi? Çünkü beyaz leylekler Afrika'ya uzanacak uzun göç yolculuğu öncesinde toplanırken Burgaz yakınlarındaki Poda Doğa Koruma Merkezi bu etkileyici göçü izlemek isteyen doğa severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Tüm bu ilginç haberlerle bir şarkı arasından sonra huzurunuzda olacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da 8 Ağustos'tan itibaren bıldırcın, üveyik, kumru, tahtalı, Avrasya çulluğu ve su çulluğu avı yapılabilecek. Avcıların resmi av takvimine uymaları, geçerli av ve ateşli silah ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları ve ateş etmeden önce av türünü ve durumunu belirlemeleri gerekmektedir. Avın açılış ve kapanış tarihleri, avına izin verilen hayvanlar ve avcı

başına avlanabilecek bir günlük hayvan limitleri, izleme çalışmaları ve bilimsel değerlendirmeler ardından avcılık dernekleri ve ilgili makamlar tarafından her yıl gözden geçirildikten sonra bakanlık kararnamesiyle belirlenir.

Sevgili dinleyiciler, Gorna Oryakovica'daki Tarih Müzesi ve Dolna Oryakovica'daki Etnografya Müzesi Ağustos ayı boyunca Aile Cumartesi programına devam ederek çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitici etkinlikler sunuyor. Gorna Oryakovica'daki Tarih Müzesi'nin bu yılki Aile Cumartesi programında çocukların ve ebeveynlerin birlikte sanat, tarih veya bilimsel deneyimler yapmasını sağlayan atölye çalışmaları yanı sıra tarihi eserleri tanıtan oyunlar ve Gelenek Derneği üyeleri tarafından tarihi silahlar, kıyafetler ve savaş teknikleri ile ilgili gösteriler de yer alıyor. Cumartesi ailece müze etkinlikleri 8 Ağustos'tan itibaren Dolna Oryakovica'daki Etnografya Müzesi'ne taşınacak. Geleneksel ev yemeklerine ve yerel mutfak kültürüne adanan atölyeler düzenlenecek. Çocuklar Anna ve Dimitar Spasov'un yönetimindeki çömlekçilik atölyesinde çömlek sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı bulacaklar.

BODA Doğa Koruma Merkezi'nin açıklamasına göre binlerce kilometrelik Afrika'ya göç yolculuğu için ilk leylekler toplanmaya başladı. Öncü veya ilk göç eden leylekler genellikle henüz eşleşmemiş genç leylekler ve yavruları olmayan ya da hiç yumurtlamayan yaşlı leyleklerdir. Yavrularını uçurmayı öğrenen leylek aileleri ise göç kervanına daha geç katılır. Ornitologlar ilk sürülerin Temmuz sonundan itibaren görülebileceğini ancak Bulgaristan'daki beyaz leyleklerin yaklaşık %95'inin Ağustos ayında ayrıldığını ve son kuşların ise Eylül başında yola çıktığını belirtti. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısı Avrupa'nın göçmen kuşlar için ana rotalarından biri olan Via Pontica göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Burgaz yakınlarındaki Poda Ziyaretçi Merkezi kuşların sonbahar göçünü gözlemlemek için en iyi yerlerden biridir.

gördüm. Gözümü ilk açışımda döndüm. Dolaştım ellerine başım. Nasıl hasret dizlerine aşkım.

hasret dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

0: yanlış oldu liman. Sen hala kuşlara hayran.
1: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
2: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
3: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Bu programımızı özellikle İslam'ın manevi değerlerinden, manevi ilkelerinden biri olan havf konusuna tahsis edeceğiz. Havf, korku demek, korku konusuna. Korku İslam'da nasıl ele alınıyor? Tabii bir manevi bir özellik, manevi bir eylem korku. Bu psikoloji açısından, felsefe açısından, farklı ilim dalları açısından değerlendirilen, ele alınan bir kavram. Ancak İslam dini havf konusuna nasıl yaklaşıyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde bu konu geçiyor, korku. Özellikle de havf dediğimiz, yani çünkü korkunun da farklı boyutları var, farklı çeşitleri var. Bunlar üzerine kısaca belki duracağız ama daha ziyade, yani İslam'ın havf kavramı etrafında, korku kavramı etrafında nasıl bir düşünceye sahip olduğu, nasıl bir yapı oluşturduğunu görmeye çalışacağız. Tabii bunu ele alırken özellikle tasavvufi yorumlara da değinmeye çalışacağız. Çünkü bu konu İslami ilimlerden birisi olan tasavvufun hem de sadece kal ilmi değil, yani yazılan, çizilen, ölen bir hal ilmi, yaşanılan bir ilim olan tasavvuf tarafından da geniş bir şekilde ele alınmış bir konu. Onun için bugün sizlerle bu konuyu ele alacağız ki bir dahaki programımızda da Allah nasip ederse reca konusunu, ümit, yani bir korku var, bir de ümit var. Zaten hep söylediğimiz bir şey var, Müslüman korku ile ümit arasında yaşayan insandır. Ve

Biz bu programımızda Havf'ı, bir dahaki programımızda da Reca'yı. Yani önce korkuyu, sonra da ümidi ele alacağız. Kıymetli dinleyiciler, İslam dini orta yolu takip eden, orta yolu çizen bir dindir. Bir nizamdır. İnsanın hayatını orta yolda, dengeli bir şekilde yürütmesini, sürdürmesini ister dinimiz. Onun için İslami esaslara baktığımızda bunların hepsinin şöyle bir orta yol, bir denge unsurunu gözeterek orta yolda insanı yürümesini sağlayan kurallar olduğunu görüyoruz. İslami hükümler bu yöndedir. Bu anlayış çerçevesinde Müslümanın ve ümmet olarak da Müslümanların orta halli bir ümmet, Müslümanın orta yolda giden bir Müslüman insan oluşu son derece önemlidir. Bu bağlamda Müslümanın korku ile ümit arasında da orta yolu tercih etmesi gerekmektedir. Yani birçok konuda olduğu gibi ne aşırı bir korku ne aşırı bir ümit. Orta yolu izlemek gerekir. Nitekim İslam büyükleri korkuyla ümidi Müslümanın iki kanadına, kuşun iki kanadına, yani Müslümanı da kurtaracak olan, Müslümanı uçuracak olan, göklere çıkaracak olan iki kanada benzetmektedirler. Bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Bugün dediğim gibi bu programımızda korku konusunu, özellikle de havf, Kur'an-ı Kerim'deki havf kelimesiyle ifade edilen korkuyu ele alacağız. Çünkü dediğim gibi farklı kelimeler var. Bunları biz korku anlamında yine kullanıyoruz. Mesela takva Allah korkusudur. Haşyet, rehbet, heybet vesaire, buna benzer kavramlar var. Özellikle havf konusunu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ çok önemli bir ayet-i kerime. Elbette ki bütün ayet-i kerimeler önemli ama bu ayet-i kerime çok özeldir. Yani Müslümanların sıfatlarını anlatır, Allah dostlarının sıfatlarını, Allah'ın koruması altında olan Müslümanların sıfatlarını anlatır ve onlar da korku yok der Cenab-ı Allah. وَلَا خَوْفٌ onlar için korku yok. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ onlar asla hüzünlenmezler, üzüntüye düşmezler. Bu korkudan söz ediyoruz. İslam'ın önemli bir manevi ilkesi olan havf dediğimiz, havf adı verilen korkudan söz ediyoruz. Şimdi tabii ki havf korku anlamına geliyor dedi. Kelime anlamı itibariyle sözlüğe baktığımızda havfun karşısında korku, endişe. Endişe aslında Farsça bir kelimedir. Endişelenmek, endişe aslında düşünce anlamına gelir Farsça'da. Düşünmek. Bu düşünmek ama bir işte telaşlı bir düşünce olunca orada bir korkunun da olduğunu biz görüyoruz. Onun için havf hem korku hem endişe hem de gelecek hakkında kaygı duyma anlamına geliyor. Yani aslında korkular genelde gelecekle ilgilidir. Yani şu anda belki bir karşınızda birden birisi çıktığında korkarsınız. O bir var ama bir de gelecekle ilgili endişelerimiz, gelecekle ilgili kaygılarımız söz konusu vardır. Bunlar işte bizim korkularımızı oluşturuyor. Korkumuzun temelinde bunlar yatıyor bir anlamda. Ancak korku kavramını, yani havf kavramını bir de özellikle tasavvuf büyüklerinden dinlediğimizde, tasavvuf alimlerinden dinlediğimizde onun farklı boyutlarını görüyoruz. Mesela İslam dininde de, İslam dininin kavramıdır bu ve İslam'ın tasavvufi boyutu, yani işin biraz daha derinliğine girmek. Hani tasavvuf dediğimizde şöyle çok farklı bir şey anlamayalım. Tasavvuf, hani bir ceviz düşünün. Cevizin kabı İslam'ın bütün ahkamıysa, zahir dediğimiz, onun içi, içindeki yediğimiz o ceviz,

Servis batınıdır. Yani tasavvuf odur. Dışı İslam'ın diğer hükümleridir, şeriat dediğimiz. İçi ise artık tasavvuftur. Batın, cevizin içi. Yani biz şu anda biraz cevizin içine bakacak olursak, havf kavramında, Allah'ın azabından, yani gelecekle ilgili, bize bir acıklı bir azap vermesinden korkmak. Allah'ın öfkesinden, gazabından, çünkü Allah gazaplıdır, gazap sahibidir, öfkelidir ve insana kızdığında, gazaplandığında insana bir takım acılar yaşatabilir. Bu da insanın yaptıkları sonucunda, yoksa Cenab-ı Allah'ın kuluna yaşatacağı bir şeyden dolayı değil. İşte bundan, kulun kusurlarından dolayı İlahi huzura çıktığında mahcup olmaktan korkmasıdır. Bakın, üç tane nokta saydık. Bir, Allah'ın azabından korkmak. İkincisi, Allah'ın öfkesinden, gazabından korkmak. Bu korkuyu, tabii şunu da hemen belirtelim. Bakın, Cenab-ı Allah'ın bir azabı var ama aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın güzel mükafatları da var. Cennet var. Allah'ın gazabı var, öfkesi var ama aynı zamanda rahmeti de var. Ve rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor Cenab-ı Allah. Bununla birlikte üçüncü nokta ise bir kul işlediği kusurlardan dolayı Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup duruma düşmekten korkmasıdır. Bu son derece önemli. Şimdi ateşi gördüğünde herkes korkar. Veya karşısında öfkeli birisini gördüğünde herkes korkar. İçinde bir korku duygusu uyanır. İşte insanın vücudu bir takım şeyler salgılamaya, hormonlar salgılamaya başlar ve o korku oluşur. Karşınıza birden bir aslan çıktığında elbette ki korkarsınız. Veya bir ateşle karşı karşıya geldiğinizde parmağınızı ateşe yaklaştırdığınızda korkarsınız. Ama bunun daha olgunlaşmış bir hali, yani korkunun, işte burada tasavvufi boyutu görüyoruz. Tasavvufi boyutta insanın Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup olmaktan korkması, yani utanacak, boynu eğecek, alnını dik tutamayacak bir konuma gelmekten korkmasıdır. Bu da son derece önemli bir özelliktir. Yani asıl havf, tasavvufun bize öğrettiği o havf da budur. Yani bu dünyada öyle yaşamamız gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda utanmaktan korkmayalım. Yani içimiz, dışımız bir olsun, şeffaf olalım. Bu bakımdan havf kavramı, korku kavramı son derece önemli bir anlam taşıyor değerli dinleyiciler bizim hayatımızda. Aynı zamanda havf, korku bizi, yani Müslümanları günahlardan uzaklaştıran ve ibadete teşvik eden, ibadete yönlendiren, ibadet yapmamızı sağlayan son derece önemli bir duygudur. Onun için bizler olabildiğince bu duygumuzu, bu özelliğimizi beslememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da farklı yolları var tabii ki. Özellikle Allah korkusunun, bizde havfun, yani korkunun, yani Allah'tan korkma duygusunun güçlenmesi için olabildiğince yine ibadetlere dönmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma gayreti içerisine girmemiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor bizlere. Kur'an-ı Kerim okunduğunda tüyleri ürperir diyor müminlerin özelliklerini anlatırken. Yani orada bir korkudan, bir heybetten, haşiyetten, korkunun farklı boyutlarından dolayı insanda bir ürperti meydana gelir, kalbi titrer, vücudu sarsılır. Sadece vücudu değil, manevi dünyasında bir takım titreşimler olur. Değerli dinleyiciler,

Kur'ani bir ifade olan havf kavramından, korkudan söz ediyoruz. İslami bir manevi ilke, manevi bir değer olduğunu ifade ettik. İslami ise eğer, Kur'ani ise eğer, Kur'an-ı Kerim'in bu konuda söylediklerine bir kulak vermemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de havf kelimesi farklı türevleriyle, yani farklı kelimeler içerisinde, fiiller içerisinde, isimler içerisinde, sıfatlar içerisinde birçok defa geçiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah korkusunun gerçek müminlerin temel özelliklerinden, ana sıfatlarından biri olduğunu görüyoruz. Müminlerin Allah'tan korktuğuna dair ayetlerde birçok verileri, bilgileri buluyoruz. Aynı zamanda Allah korkusu, yani havf dediğimiz korku, Cenab-ı Allah'ın bizleri ulaştırmak istediği takva derecesinin oluşmasında da veya takva derecesine ulaşmamızda da son derece önemli bir etkendir. Yani Kur'an-ı Kerim bizlere bu hususlarda birçok hatırlatmalarda bulunuyor. Başta ifade ettiğim ayet-i kerimede işte Allah'ın koruması altında olan, yani Allah'ın dostları, evliyaullah, Allah'ın sevdiği kullar için korku yoktur. Onlar için üzüntü yoktur. Bu ayet-i kerimelerden biridir. Ama mesela başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bizlere şöyle buyurur. Ali İmran suresinde geçen bir ayet-i kerime 175. ayetinde İnnemâ zâlikum şeytânu yuhavvifu evliyâehu. Muhakkak ki bu şeytan, diyor Cenab-ı Allah, muhakkak ki bu şeytan dostlarını korkutur. Şeytanın dostları var. Şeytanın yolundan gidenler, şeytanın adımlarını izleyenler, şeytanın dostlarıdır. Ve şeytanın dostları olmasının sebebi de onları korkutmasıdır aslında şeytan. Bir şekilde kalplerine onların bir takım korkular saçar. Korku tohumları eker ve ondan dolayı da insan ondan sonra şeytanın peşinden gider ve onun dostu olur. Ne kadar dostu olursa, tırnak içerisinde dostu diyoruz. Bakın, çünkü Cenab-ı Allah bize açıkça uyarıyor. Muhakkak ki, diyor, şüpheniz olmasın, bu kör şeytan dostlarını korkutur. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Siz, diyor, onlardan korkmayın ve inanıyorsanız sadece benden korkun. Çünkü şeytanın korkuları gerçek korkular, gerçekleşebilecek korku şeylerle ilgili değildir değerli dinleyiciler. Şeytan sadece insanı yanıltır. Yanıltır ve fısıldar bir takım korkuları kalbimize yerleştirir. Oysa asıl korkulacak olan Cenab-ı Allah'tır. Ve Cenab-ı Allah'tan korkmamıza sebep olan şey ise az önce ifade ettik. Onun azabı, onun gazabı ve onun celal sıfatları. Çünkü Cenab-ı Allah'ın, biliyorsunuz, bir celal sıfatları veya celali isimleri, bir de cemali sıfatları ve isimleri var. Celali sıfatları işte kahhar olması, şedidül şiddetli bir şekilde intikam alıcı olması, cebbar olması vesaire vesaire, birçok isimler sayılabilir. Bunlar insanın aslında kendisine çeki düzen vermesini sağlayan Cenab-ı Allah'ın özellikleridir. Bunlardan dolayı biz korkmamız gerekiyor Cenab-ı Allah'tan. Yoksa şeytanın korkuttuğu şeyler geçici bir takım şeylerle korkutur. Mesela ne der? İşte aç kalacaksın der. Sen İlkesiz davran, işte sen işte şöyle yalan söyle ki işte işinden uzaklaştırılmayasın veya işte hırsızlık yap ki sen işte aç kalmayasın gibi, helalden uzaklaş ki sen aksi takdirde zor durum.

durumunda kalırsın vesaire. Sen değil de işte çocukların şöyle olur vesaire vesaire. Bunlar şeytanın bizlere fısıldadığı şeylerdir. Bunlar aslında gerçekçi şeyler değildir. Çünkü insana rızkı veren, insana hayatını bahşeden, insana hayatını nasıl güzel bir şekilde sürdüreceğini sağlayan, hepsini sağlayan Cenab-ı Allah'tır. Razzak olan Allah'tır. İşte Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Şeytan insanlara fısıldıyor ve insanlar Allah açlık korkusundan dolayı çocuklarının rızkı ile ilgili, gelecekle ilgili bir takım endişe ve kaygılardan dolayı çocuklarını öldürdüklerini veya işte çocukların daha ana rahmindeyken yok ettiklerini vesaire bizlere bildiriyor. Bunlar aslında insanın yanılgılarıdır. İşte kaygılardan, endişelerden doğan bir takım yanılgılardır. Esas korkulacak olan Allah'tır. Onun için Cenab-ı Allah bize eğer inanıyorsanız benden korkun diyor. Diğerlerinden korkmanıza gerek yok. İşte Kur'an bize böyle bir korku sahibi olmamızı istiyor. Ayrıca şunu da Kur'an-ı Kerim'de biz görüyoruz. Farklı peygamberleri hayatlarından Cenab-ı Allah bizlere onların nasıl bir korku taşıdıklarını, nelerden korktuklarını, nasıl korktuklarını bizlere ifade ediyor. Ve biz örnek olarak onları almamız gerekiyor. Bazen tabii olumsuz örnekleri de gösteriyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bazı insanların işte mesela bir yere kadar sihirbazların Firavun'dan korktuklarını ama Cenab-ı Allah'a gerçek anlamıyla inandıklarında, tam bir imanla Cenab-ı Allah'a inandıklarında o korkuların gittiğini bizlere Cenab-ı Allah anlatıyor. Hani Firavun sihirbazlara, büyücülere ne diyor? Sizin ellerinizi, kollarınızı çapraz keserim. Buna rağmen onlar Allah'a inandıkları için Firavun'dan korkmuyorlar ve hakikati söylemekten de çekinmiyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bize korku duygusunu nasıl besleyeceğimizi ve hangi özelliklere sahip bir korkuya sahip olacağımızı da farklı örneklerle anlatıyor değerli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, Kur'ani bir kavram olan havf kelimesini, onun içeriğini, bir özelliklerini biraz konuştuktan sonra özellikle de Kur'an-ı Kerim'de hangi şekilde kullanıldığı üzerinde kısaca durduktan sonra, çünkü çok geniş bir konu bu. Özellikle Kur'an'da da birçok yerde geçen bir kavram olması hasebiyle kısaca üzerinden geçtikten sonra bir de İslam'ın diğer kaynağı olan, ikinci kaynağı olan Peygamber Efendimizin hadislerine de biraz göz atmamız gerekiyor. Şimdi bu konuda birçok hadisi şerifin olduğunu görüyoruz yine havfla ilgili, korkuyla ilgili birçok hadisi şerifin yani Peygamber Efendimizin dilinden dökülen sözlerin olduğunu, mübarek inci tanelerin olduğunu biz görüyoruz. Bunlara genel olarak baktığımızda biz şunu görüyoruz. Bir kere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Allah'ı en iyi tanıyan kişinin ondan en çok korkan kişi olduğunu anlıyoruz. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor? Allah'tan en çok korkanlar onu ilim sahipleridir. İlim sahipleri Allah'tan en çok korkarlar. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü bilgisiz insan da korkar. Ama bilgisiz insanın korkusu farklı bir korkudur. Bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Bilgili insan, bilgisi sonucunda bir korku duygusu oluşan insanın korkusu tamamen farklı bir şeydir. Ya bir, az önce ifade ettik ya, bir arslandan korkmak var, bir de Cenab-ı Allah'ın huzurunda mahcup olmaktan korkmak var. Bunlar ikisi tamamen farklı şeyler. Birisi karşınızda bir kabadayı var, gelirse size bir tane patlatır,

atırsa gözünüzü kaşınızı yaracak, ondan korkmak var. Bir de çok değerli bir insan var karşınızda, onun huzurunda ayıp işlemekten çekinmek, korkmak var. Yani bunlar ikisi farklı boyutlar. İnsanın iç dünyasında farklı mekanizmaların çalışması, farklı merkezlerin harekete geçmesi sonucunda ortaya çıkan korkular bunlar. Onun için Peygamber Efendimiz, hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamber Efendimiz Allah'tan en çok korkanların bilgi sahipleri, bilgi sahiplerinin edindikleri derin bilgiler sonucunda daha fazla korktuklarını bizlere ifade ediyor. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz bazı hadislerinde de sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim buyurarak bunun ayrı bir özellik, peygamberlerin ayrı bir özelliğinin olduğunu biz anlıyoruz. Nitekim zaten peygamberler için bizim için, daha doğrusu bizim için var olan bazı peygamperdeler, yani hakikatin, gerçeğin önünde duran bazı perdeler, bizim için ortaya konmuş bazı perdeler peygamberler için söz konusu değildir. Onun için onlar hakikati daha yalın bir şekilde, daha net bir şekilde görüyorlar ve buna daha derin bir şekilde inanıyorlar. Onun için de Cenab-ı Allah'tan bizden daha çok korkmaları çok doğal bir şeydir. Hani Peygamber Efendimiz mesela bir hadis-i şeriflerinde ne diyor? Eğer benim bildiklerimi siz bilseniz, Cenab-ı Allah korkunuzdan dolayı, Cenab-ı Allah'tan korkudan dolayı çok ağlar, az gülerdiniz. Yani düşünün, Peygamber Efendimiz neler biliyor ve biz ne kadarını biliyoruz. İşte bizim korkumuz da o ölçüde. Ama işte biz o Cenab-ı Allah'tan karşı olan o korkuyu biraz daha beslememiz, biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizi koruyacak bir korkudur. Bizi yok edecek bir korku değildir. Yine şunu hatırlatalım. Peygamber Efendimiz bizlere korkudan söz ederken özellikle günahlardan sakınmanın temelinde de Allah korkusunun bulunduğunu ifade ediyor. Allah'tan korkmazsa insan, o artık istediğini yapar. O serbesttir. Yani bir anlamda Allah korusun. Onun için Peygamber Efendimizin söylediklerine biraz kulak vermemiz gerekiyor. Bu bağlamda Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez buyuruyor. Bakın dikkat edin. Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, insanın Allah korkusu taşıdığının alametlerinden birisi gözyaşı dökmesidir. Allah korkusuyla gözyaşı dökmesi. Hani birisinin korkusuyla değil. Tek başınayız ve Allah için gözyaşı döküyoruz. İşte böyle bir kişi sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez diyor. Sağılmış süt memeye dönmez. Yani bu şu anlamda da veciz bir ifadedir. Yani Allah için gözyaşı döken kişi cehenneme girmez. Çünkü onun o gözyaşı cehennemde büyür büyür, çoğalır çoğalır, o cehennemin ateşini söndürür gerekirse. Ve diğer yani bu bizim için son derece önemli bir müjdedir. Eğer bizde Allah korkusu varsa ve bundan dolayı gözyaşı dökebiliyorsak, ne mutlu bizlere, cennetin kapıları bize aralanıyor demektir. Kıymetli dinleyiciler, havf konusunu konuşuyoruz. Havf konusunu konuşurken, yani korku, özellikle de Allah korkusu söz konusu olduğunda, bu bir ümitsizlik değildir. Kulluğu canlı tutan bir bilinçtir. Buna dikkat edin. Altını çiziyorum. Korku ümitsizlik değil. Çünkü aşırı bir korku olursa bu insanı ümitsizliğe sevk eder. Ümitsizlik de insanı batıran, bitiren şeydir. Bu kulluğu canlı tutan bilinçtir. Onun için dedik başta bunu reca ile, daha sonraki programda konuşacağımız reca ile, ümit ile
birlikte götürmemiz gerekiyor. Şimdi bir iki hususa daha değinerek, özellikle de tasavvuf büyüklerinden korku ile ilgili bir iki, havf ile ilgili bir iki hususu değinerek bu programımızı tamamlayacağız. Risale-i Kuşeyri'sinde Kuşeyri adlı mutasavvufumuz çok güzel böyle kavramları ele alıyor. Orada tasavvufi kavramları, yani İslami manevi kavramları, değerleri, ilkeleri ele alırken orada havf ile ilgili Ebu Ali Eddekkak rahmetullahi aleyh'ten bir şey naklediyor. Diyor ki o, korkunun mertebeleri vardır. Hani birkaç mertebededir korku. Havf, haşyet ve heybet. Üç mertebeden bahsediyor. Bunlardan havf, bizim konumuz olan havf, aslında hepsi korku demektir. İmanın şartı ve muktezasındandır. Yani insanda havf denilen, havf derecesinde bir korku olmazsa onun imanından şüphelenmek gerekir. Çünkü imanın hem şartı hem de gereğidir. Kur'an-ı Kerim'deki eğer inanmıyorsanız benden korkun ayeti kerimesi de buna işarettir diyor. Haşyet kavramı ise, yani havfın ikinci mertebesi, bu ise ilmin şartlarındandır diyor Ebu Ali Eddekkak Hazretleri. İlmin şartlarından. Birincisi imanın, ikincisi ise ilmin. Bunun işareti de diyor, Allah'tan ancak bilgili olanlar, ilim sahipleri korkar. Şimdi bir insanda eğer, haşyet yoksa, onun, yani haşyet derecesinde bir korku yoksa, Allah korkusu yoksa, onun ilminden söz etmek de anlamsızdır. Çünkü o, onun temel şartı olan haşyeti taşımamaktadır. Ona sahip değildir. Diğer kavram ise heybettir. Heybet de diyor marifetin şartındandır. Allah kendisinden sakınmanızı emretmektedir. Ayet-i kerimesi buna işaret etmektedir. Yani marifet, yani insanın marifetullah derecesine ulaşabilmesi için işte bir heybet olması gerekiyor. Yani bir korku olması gerekiyor. Heybet denilen korku olmazsa insanda, yani Allah'ın emrine uymamış olur. Dolayısıyla da marifet şartını da taşımaz insan. Marifetullah'a da ulaşamaz. Dolayısıyla dünyadaki kulluk vazifesini de güzel bir şekilde yerine getiremez. Şunu da hatırlayın. Peygamber Efendimiz'e atfedilen bir sözde, bir hadis olduğu rivayet edilen, farklı görüşler de var ama bu sözde şöyle, Rasul hikmeti mehatifetullah, birçok yere konulan böyle hat şeklinde, levha şeklinde, Rasul hikmeti mehafetullah, hikmetin başı Allah korkusudur. Yani insanın marifet sahibi olabilmesi için, hikmet sahibi, yani bilgiden öte, ilimden öte bir hikmete ulaşabilmesi için muhakkak Allah korkusu olması gerekiyor. İşte bu Allah korkusuna sahip olan insan birçok kazanımlar elde etmektedir. Bir kere korkutuğu zaman, Allah korkusu olduğu zaman ümitsizlikten, Allah korkusu olursa insanda o günahlardan uzaklaşır, ibadet şuuru güçlenir, takvası artar ve takva derecesine yükselir ve Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesap bilinci canlı olur ve ama aynı zamanda Allah korkusuna sahip olan insan bununla birlikte Cenab-ı Allah'ın rahmetine yönelmeyi de bilir. Çünkü Cenab-ı Allah ona o rahmet kapısını da açar. Bakın burada bir tezat gibi gözüken, yani bir taraftan korku ama rahmet kapısını açıyor. Bunun üzerine de ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor ki mümin olarak biz bir taraftan korkarken Allah Teala'dan, diğer taraftan da reca ile, ümit ile yaşayan kimseler olarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Cenab-ı Allah'ın azabından korkarken
onun rahmetinden de asla ümit